Rukush kah, rukush utliyev. Nimlah tiyos rkhaval kaslemar. Nakhmal tiyushir chavat zrakhavra kaslemar. Ay un tach karshin qir kamik. Mal tiyush chavata. Shnik harar kan qir, shnik harar kan saq. Kaskarah nikik tun taqalta qatiyaj qavaj. Nimlah kmukhal kakhtar. Bakhanchik kolva. Kamik ka. Nizlobchik rukul kampan.